0: Yeni uyarlık kopratı sonra bu kopratı çok kısımdan.
1: November, I'm standby with a bike.
0: Bike, not the field, November.